0: Erkin Saymetti, mini kılıç, kılıç, Rahim, Melayim, Rahim işte kıynap pasportunu alıp 2011 yılından 2010 yılı kutlarına akacağım. Hem de banka Kırgızlar Respublikası'ndan 720 milyondan aşıp gidip.
1: 700 milyon Amerika doları mı?
0: 700 milyon Amerika.

0: Öptün şu kosmoların denizinde tekşerlisin. Abi kitu tekşerler cürüzülsün. Sana anın cintiğinde abi Babelisin degen cönünde ona masale olur.
1: Bir de
2: Ne
1: abi
2: dacı?
1: işkir cana abi canan o şu